0: Kılıç çıkmış, kılıç çok iyi.
1: Hayır, işte sana bir geliyor demek.
0: Gözlerin yolu. Atlayan yoksa
1: nasıl?
0: Kesinlikle geliyor. Atlayan yoksa karışmış.
1: Eros görüyor musun?
0: Aa, Ömer abi de bana bak, Muzambi'ye gidiyoruz.
1: Hı,
0: gidiyoruz. Bak, Barakuda'ya bak. Barakuda. Gördün mü, Muzambi'ye gidiyoruz. Benim bana bir kılıç balığı var.
1: Çok güzel.
0: Aa.
1: Ay, sana sevgililer gelmiş.
2: Neler neler çıktı?
1: Bravo.
0: Gözler, gözler, şeyler.
1: Biriler şeyler.
0: Ulan
1: dedim.
0: Ulan dedim. Ulan dedim. Ulan dedim. Ulan dedim. Ulan dedim.